Ekuro leo, iroyin lere fe lo ndese ti igboyin lati ikanni Kangangan Magbe West Radio 89.3 FM eleyi ti akale si opopona Laafin Avenue Oluyole Estate ni Ile Ibadan Sunday Afolabi lo ni iroyin yin. Gomina ipinle Oyo Onimero Seyi Makinde lo ti ni ajo soro pelu eni to je asoju ile Europe sorilede Nigeria iyun Gita Mignot ati ajo to ri si eto oro aje ile Adulawo pelu awon asoju Europe 16 mi ni ilu Abuja. Gomina foro ilede loju opo Sre wipe ipade na da lori awon idagbasoke afowosowopo ogbon atinuda laarin ile Europe ati orilede Nigeria lori ohun to nlo lagbaye ati ojo la orilede yin.